Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bodrus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali Spede u Spede FM peywandib kan bam jmara 0571 940 9299 0551 423 11 11